sen yarısını vermeydinin katı homa minumiru. Ni wona mayen suse ama frafati se ye yen suse ya sebidia. Adi ene si unkan se yen tubari me honyom. Ya beten honyom ni akana ni onyama chere se oyo nyame. Apesi tu nyame honyom.